ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan

açmasın kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni sevdim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Melis Akça'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

İmparatorun sesiyle güne başlamak, ardından Ferdi Baba'nın sesini duymak, Orhan Baba'yı kral sahneye davet etmek, Müslüm Baba'nın güzel şarkısını dinlemek, başka hangi radyoda olabilir ki böyle bir şey, değil mi sevgili kralcılar? Krallarla başlıyoruz yayınımıza. Hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar. 28 Temmuz 2026 günlerden Salı. Dinleyicilerimiz yavaş yavaş yollara çıktılar, işe güce gidiyorlar. Şöyle güzel, keyifli, sabahımızı neşelendirecek şarkılarla Vira Bismillah diyeyim, ben de dükkanı açayım. Size çalışırken tam 3 saat boyunca eşlik edeceğim. Yollarda olan kaptanlarımıza eşlik edeceğim. Evlerinde olan hanımlara eşlik edeceğim. Keyifle başladık, öyle de devam etsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bereketli, kazançlı, huzurlu bir güne başlayalım hep beraber. Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: kadar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hele güzel İstikbal'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: İlaç Gibi Radyo Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Ben Levent Ulusoy, Trabzon'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Harbigiz'i dinlerken anonsu duydum. Nene Hatun Camii'nin yanına gelerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum.
2: Merhabalar Kral FM. Adım Hasan, soyadım Gençerioğlu. Trabzon'da yaşıyorum. Hemen hemen her gün Kral FM dinliyorum. Anonsu duyunca Kral FM otobüsüne geldim, hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı eşim Merve Hanım'a hediye ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar, işte ispatı, en sevdiklerimizden bir demet sundum sizlere. Tekrar mikrofonumu açtım. Belki radyolarını da yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Onları da selamlayalım. Hoş geldiniz Türkiye'nin En Kral Radyosu'na. Hoş geldiniz en güzel şarkılara sevgili kralcılar. Salı günündeyiz. 28 Temmuz'u gösteriyor takvim yapraklarımız. Bu hafta boyunca belki dün duymamış, dinleyememiş olan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar bir hatırlatalım. Pazartesiden Cuma'ya sabah 7 ile 10 arasında buluşacağız bu hafta. Sabah dinleyicisiyle şöyle kendimizi yola vuracağız. İşe güce giderken güzel şarkılar dinleyeceğiz. Arada bir de sohbet muhabbet edeceğiz. Ben şimdi çalışanları bir selamlayayım. Yolda olanlar çok fazla. Erken çünkü daha. Belki çok daha erken uyanıp dükkanını açan, siftah bekleyen dinleyicilerimiz vardır. Kolay gelsin hepinize. Yolda olan kralcılarımıza. Hayırlı sabırlı yolculuklar, özellikle büyük şehirlerde şu an sıkışık trafiğin içinde yol almaya çalışanlar. Sağ salim herkes, işine gücüne varsın. Gün içinde de herhangi bir can sıkıntısı olmadan, herhangi bir sorun yaşanmadan bugünü de kapatalım inşallah. Hepinize kolay gelsin, işiniz gücünüz rast gitsin. Akşam evimize, tabii gün boyunca çalıştığımız için bir parça yorgun argın döneceğiz ama kalbimizde o huzuru hissedelim. Ne kadar yorgun olursak olalım, o tatlı tebessümümüzü kaybetmeyelim. Daha da önemlisi, kafamızı yastığımıza, vicdanımız rahat koyalım. Bir de şarkılarımız yanı başımızda olursa, vallahi bizden kralı yok.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Teka klimaların doğasında sessizlik var.
5: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayısı.

0: en yanındayız.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
2: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, ilk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken şöyle İç Anadolu bölgesine doğru bir götüreyim kralcılarımızı. Sabahımıza bereket katalım. Hareketin olduğu yerde bereket vardır derler eskiler. Güzel şarkılarla, güzel türkülerle yolculuğumuza başladık saat 7'de. Çok da güzel şarkılar çaldık. Radyolarını yeni açan kralcılarımızı bir kez daha selamlayalım. Yavaş yavaş da sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler, ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz varsa onlara özellikle bu anonsu yapalım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık, kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay adresindeyim. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altında buluşuyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda ise iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ile oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Kırmızıgül, derneğin Adıyaman'a gönderdiği 1500 çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu ancak derneğe yardımda bulunmadığını belirtti. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
2: Takvim iyi gidiyor. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor.
1: Ankara bugün önemli bir ismi ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için başkentte olacak. Zeydi'nin ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Yapılan ortak açıklamada CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı. Milletin talebiyle partiyi kurduk dedi.
3: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
1: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
3: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Bahçeli yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldığı ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı. Mersin'de yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. 2 soruşturmada toplam 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 2 ülkede 10 binlerce hektarlık alan küle döndü. 100 binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,21 değer kaybıyla 13.774 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasalarda dolar 47.37, euro 53.91, gram altın 6.168 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Çok güzel olmuş yeni versiyonu. Çok beğendim. Yandık sevda ocağında. Hem Mahsun Kırmızıgül'ün hem Azer Bülbül'ün aynı anda sesini duyduğumuz unutulmaz bir Azer Bülbül şarkısı. Yıllar sonra tekrar karşımıza çıktı. Yeni saatimizde açtığımız bir şarkı aynı zamanda. Yavaş yavaş mesajlara başlayalım. Tokat'a Turhal'a gidelim. İlk olarak sevgili Erol dinliyor bizi. Günaydın, kolay gelsin efendim yazmış. Teşekkür ederiz Erol. Sana da günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Mehmet dinliyor Silivri'den. Günaydın Melis demiş. Günaydın Mehmet. Teşekkür ederim sana da. Leman ablacığım dinliyor Sakarya'dan. O da günaydın mesajını iletmiş. Günaydın Leman abla. Sakarya'yı orada dinleyen kralcılarımıza selam olsun. Seninle beraber. Şöyle duyduğun üzere sıradaki şarkımı size armağan edeyim. Bana Sor şarkısını, o unutulmaz şarkıyı bir de böyle dinleyelim. Sabahımıza hareket gelsin.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
7: Bebişim gibi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, mevsim yaz olunca bizim saatler değişiyor. Bunu hep söylüyoruz. Akşamdan birden sabaha gelebiliyoruz. 4-5 gün böyle giden arkadaşımızın yokluğunu aratmamak adına misafiriniz oluyoruz veya öğleden geceye geçebiliyoruz. Bu hafta boyunca pazartesiden cumaya sabah 7-10 arası buluşacağız. İkinci günümüzdeyiz. Dolayısıyla hep böyle akşam vakti yayın yaptığım için ben iş dönüşü genelde denk geldiğimiz için dinleyicilerimizle, özellikle sabah saatlerinde radyomuzu dinleyen kralcılarımızla rastlaşmamız pek mümkün olmuyor. Harun'la çok uzun zaman sonra karşılaşmışız. Abla demiş, ben senin sesini o kadar uzun zamandır duymamışım ki böyle duyar duymaz eski bir dostuma rastlamış gibi hissettim. Canım benim, teşekkür ederim Haruncuğum, sağ olasın. Şu samimiyeti, şu sıcaklığı verebilmek güzel bir şey, güzel bir his. Benim için de öyle. İyisindir inşallah, her şey yolunda mı? Sağlığın sıhhatin yerinde olsun. Gerisi kendiliğinden hallolur. Teşekkür ederim mesajına, sağ olasın. Benim için de öyle oldu. Çünkü Kral FM'de program yapan yayıncılarla, programcılarla, dinleyiciler arasında böyle güzel, sıcak, samimi bir gönül köprüsü vardır. Biz onu çok hissederek yayın yaparız burada. Aynı hissiyatı görmek hepimizi de çok mutlu eder. Sağ olasın. Teşekkür ederim güzel sözlerine. Kocaeli'nde zannediyorum sıkıntı var yayınımızda. Birkaç dinleyicimiz peş peşe mesajlar attı. Teknik bir sorun var herhalde. İletebilir misiniz diye yazmışlar. Tabii ki iletebilirim. Böyle sorunlar yaşadığınızda mutlaka WhatsApp üzerinden çok kolay ve çok rahatlıkla görüyoruz. İletin bize sevgili kralcılar. Hemen geliyoruz Kocaeli'ne. Hemen. Hiç sıkıntı yok.

0: Asıl Duru.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı gazetelerde haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme: Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. NTV Haber Portalı Ahbap Derneği'nin mal varlığını kayyum yönetecek. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kurnazlık kurtarmadı, Hürriyet'te manşet bugün. Holding patronu Hüseyin Başaran, Ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent, 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı. Ünlülere ahbap daveti haberin alt başlığı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızı, Gülgül Benergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ahbap soruşturmasında bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa davet edildi. Önemli bir hatırlatma yine Hürriyet'ten, logonun hemen üstünde dikkat çekiyor. Tercih dönemi yarın başlıyor. Üniversite adaylarının tercih süreci yarın başlıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapılacak. Tercih dönemi bitince listelerde değişiklik yapılamayacak. Tercihinizi tamamlamadan ÖSYM kılavuzunun güncel halini inceleyin. Türkiye büyük bir müttefikimiz, TRT Haber'in manşeti. Ayrıntısı şöyle haberin: Amerikan Başkanı Trump, Netanyahu Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkıyor ifadelerine yanıt verdi. Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan benim dostumdur, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Sinsilikte üstüne yok, Milliyet'te manşet. Görüşme öncesi provokasyon. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-Amerika ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkardı. Bibi Trump'la görüşmesi

0: olduğunu söyledi. Devam edelim sabahla manşet. Sabahta iki can gitti, can kurtaran geldi. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan iki kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti. Dördüncü dalga konut vurgununa başka bir başlık. Haluk Levent'in 1300 konutun yapımı için anlaştığı firmalara dernek kasasından daha çivi bile çakılmadan peşin ödeme yaptığı ortaya çıktı. Şimdi de Sözcü'nün manşeti, kayyum figüran bile bulamayacak. 280 eski milletvekili CHP'den istifa etti, 200 belediye başkanı da istifa hazırlığında. Eski vekiller CHP'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını belirtti, yeni partiye destek açıkladı, yerel yönetimlerdeki geçişler de meclisteki denge gözetilerek kademeli biçimde başlatılacak. Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize kararı en son haberde manşet. Karadağ Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026 itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Ve bir indirim haberi, NTV Haber portalından motorine indirim geldi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13.

0: GB, 12.7 inç, 3K Android tablet, 22.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Hey gidi yıllar demek istiyorum şu an itibariyle sevgili kralcılar. Bazen anımsarsınız, böyle bir şarkı sizi çok eskilere götürür. Bu şarkıyı ne zaman çalsam? Gidiyorum 2001 yılına. O zaman çıkmıştı bu albüm. Yıldız benim bu albümü. Benim de meslek hayatımın böyle yeni yeni başladığı zamanlar. O zamanki yaşadığım şehirde yerel bir radyoda çalışıyorum. Yavaş yavaş bu işi öğrenmeye başlıyorum. İnceden profesyonelce ulusal radyolara adım atmaya çalıştığım bir dönemdi. Ve o zaman çıkan bir albümdü. Çok çaldığımı hatırlıyorum. Yıldız Tilbe'nin Aşkın Ceza mı isimli şarkısını. Şöyle bir 2001 yılına gidin bakalım. Neler yapıyordunuz o zamanlar? Belki şehir değiştirdiniz. Belki ülke değiştirdiniz. Belki kıta değiştirdiniz. Belki bekardınız, evlendiniz. Çok zaman geçti üzerinden. Çok.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bir

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Deyince vatan.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: sitelerimizde. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: GB, 12.7 inç, 3K Android tablet, 22.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Şöyle, Türk Sanat Müziği seven kralcılarımızı radyolarının başına davet edeyim. Bu saati kapatırken yavaş yavaş o çok sevdiğimiz, çok bildiğimiz, hatta ezbere bildiğimiz birkaç tane şarkıyı paylaşayım. Saat başında, saat 9'da haber merkezinde tekrar bir uğrayalım. Türkiye'ye, dünyadaki gelişmeleri alalım. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat 10'a kadar sevgili kralcılar. Şimdi sabah işe gidenlerle bir selamlaştık. Onlara hayırlı işler, kolay gelsin dileklerimizi ilettik. İşine gücüne vardı dinleyicilerimiz. Güzel bir gün olsun inşallah. Bir de tarlasında, bağında, bahçesinde çalışmak için, eskiler öyle derlerdi, şafak atmadan kalkan dinleyicilerimiz var. Nevin onlardan bir tanesi. Bahçede çalışıyoruz demiş sıradaki şarkıyı. Öncelikle size teşekkür ederim. Nevin sağ olasın. Sakarya'dan, Geyve'den mesajını göndermiş. Bir de demiş yanımda çalışma arkadaşım var, Hatice. Onun için çalarsanız sevinirim. Seve seve çalarım. Siz o kadar zahmet vermişsiniz. Bahçenize gitmişsiniz, tarlanıza gitmişsiniz. Giderken bizi de götürmüşsünüz. Şarkı isteği de yok Nevin'in, yani sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz demiş. Etmez miyim? Hepsini ederim size. Kolay gelsin. Mahsulünüz bol olsun. Böyle beden gücü isteyen bir iştir. Öyle tarla, bağ, bahçe işleriyle herkes uğraşamaz. Yazın çok karşılaşırız dinleyicilerimizle. Radyosuz da yapamazlar. İyi ki de öyle. İyi ki de öyle. Bir de işlerine güçlerine ara verip böyle iki dakika hemen mesaj bile gönderiyorlar. Ya Kral FM dinleyicisi kadar vefalı başka bir dinleyici var mı şu ülke topraklarında? Gerçekten kralsınız. Eyvallah.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda ise iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ile oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Kırmızıgül, derneğin Adıyaman'a gönderdiği 1500 çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu ancak derneğe yardımda bulunmadığını belirtti. Gülistan doku soruşturması genişliyor. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
2: Takvim iyi gidiyor. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor.
1: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Yapılan ortak açıklamada CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı. Milletin talebiyle partiyi kurduk dedi.
3: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
1: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
3: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Bahçeli yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldığı ifadesini kullandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos, kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Fire'nin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet efendim, üçüncü ve son saatimizin açılışını Müslüm Baba ile yaptık. Dinlerken şöyle dedim ki kendi kendime içimden, yani şu sese yakışmayan herhangi bir tarz yok ya. Değil mi sevgili kralcılar? Türk sanat müziği de söylese, efendime söyleyeyim, Türk halk müziği de söylese, böyle unutulmayan Erkin Baba'nın, Erkin Koray'ın şarkısıdır Yalnızlar Rıhtımı. Birçok sanatçı seslendirdi. Müslüm Baba da yorumlamıştı. Nasıl yakışıyor sesine, değil mi? Ne söylerse söylesin, onun sesinden alsın yeter ki bizim için. Yeni saatimizi o güzel şarkılarından bir tanesiyle açtık. Arabeski zaten söylemiyorum. Yani binlerce şarkısı var. Hepsini de severek çalıyoruz, severek dinliyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Kral FM'i Kral FM yapan seslerden bir tanesidir Müslüm Gürses. Şimdi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dinleyen bir kardeşim var. Ebu Bekir, dün de görmüştüm mesajını ama okumaya çok fırsatım olmamıştı. Sağ olasın. Bugün zahmet edip bir kez daha yazmışsın. Karşılaştık. Bütün çalışma arkadaşlarına, hastane personeline, sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, hemşirelerimize sıradaki şarkımızı armağan edelim. Kolay gelsin, işin gücün rast gitsin sevgili kardeşim. Abla günaydın, hayırlı sabahlar, dinlemedeyiz demiş. Eyvallah, sağ olasın.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: ve biletspace.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibisin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Evet, yaşanmış hikayelerin şarkıları bir başka vurur insanın yüreğine, kalbine. Bir parça böyle hayata duygusal bir pencereden bakıyorsanız, dinlediğiniz şarkının sözleri bile gelir dokunur size. Böyle kendi başının çaresine bakan insanların şarkısıdır bu şarkı. Sen diyor kafana takma. Ben evet 3-5 gün bir bunalırım, kendimi kapatırım ama sonrasında tekrar çiçek açarım. Hiç sıkıntı yok. Ha, üzülmem mi? Üzülürüm. Yerle yeksan olmam mı? O da başıma gelir. Ama ayağa kalkarım evelallah demiş. Çok güzel bir şarkı. Son zamanlarda yani bizim yaş grubu, bizim jenerasyon, yaşı 35-45 arası olanlar ve daha üstü olanlar şarkılarda dinlerken bir mana arıyorlar. Şimdi eski defterleri yine açacağım ama eskiden öyleydi, gerçekten öyleydi. Gençler dinlediğinde bazen sıkılıyorlar böyle şeyleri. Biz de sizin gibiydik. 20'li yaşlarımızda bir kulağımızdan giriyordu, öbür kulağımızdan çıkıyordu büyüklerimizin anlattıkları. Ama yaşayarak insan öğreniyor bunu. Yaş ilerledikçe gelip size dokunmasını istiyorsunuz dinlediğiniz şarkının, türkünün, tarzı ne olursa olsun. İsterseniz sözlerini anlamadığınız yabancı bir şarkı olsun. Böyle ruhunuzu dalgalandırdığı an bilin ki o şarkı sizi yakalamıştır. Son zamanlarda onu çok fazla hissedemiyoruz. Eğer ki hissediyorsak o şarkıya da sahip çıkıyoruz. Bence Derya Bedavacı'nın şarkıları öyle şarkılar. Çok yaşanmış hikayeler var. Biraz da böyle sözlere dikkat ediyorsanız dinlerken alıp sizi başka bir diyara götürüyor. Sen de bizdensinle devam edelim mi? Bakın bu şarkının sözleri de çok güzeldir. Zaten çok eskiden tanıştığımız bir şarkı. Hem Müslüm Baba söyledi, hem Orhan Baba söyledi. Şimdi de yeni neslin kral isimlerinden bir tanesi Semih Cenk yorumunu paylaşayım.

Evet, Mehmet hocamı selamlayayım. Yavaş yavaş artık toparlayacağım programımı. Saat 10'da Afrikalı Ali'ye devredeceğim şarkıları, mikrofonu. O yüzden hızlıca şöyle gelen mesajlara bakalım. Mehmet hocam, Sakarya'dan dinleyen bir kralcımız, ceza infaz kurumunda görev yapan bir psikologmuş kendisi. Yayınlarınızı keyifle takip ediyorum tüm ekibe. Sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hocam teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Bu sabah peş peşe Sakarya'dan ne kadar çok mesaj geldi. Okan da dinliyor, Okan Kaya. Abla günaydın, Sakarya'dan selam olsun demiş. Aleyküm selam Okan, teşekkür ederim. Sakarya'da yer gök zaten Kral FM'dir. Ben doğma büyüme Sakaryalı olduğum için burada tanıdım Kral FM'i. Önce dinleyicisiydim. Sonra yıllar geçti, bir şekilde o merdivenleri, nasıl denir, hayat merdivenlerini bir bir çıkıp Kral FM'in Kaptan Köşkü'ne kadar ulaştık. Geldiğim zaman Sakarya'ya, ki şu anda Sakarya'dayım hali hazırda, yayınımı buradan gerçekleştiriyorum. Böyle çarşısını pazarını dolaşırım. Bizim şarkılarımızla, bizim jingle'ımızla, programcı arkadaşlarımın sesiyle dolaşırım adeta. Yani bir dükkandan çıkarsınız, öbür dükkana girersiniz, duyduğunuz şarkı kaldığı yerden devam eder. Öyle bir Kral FM sevgisi vardır burada. Birebir de şahit olduğum bir sevgidir bu. Bütün Sakaryalı kralcılarımıza buradan selamlarımı göndereyim. Tabii bu Türkiye'nin her yerinde geçerli. İlk özel radyolardan bir tanesidir Kral FM. Çok nesil büyütmüştür. Hala da büyütmeye devam ediyor. Tarzı itibariyle de tam böyle bizim sevdiğimiz şarkılar çalar. Her zaman olduğu gibi elbette.

0: Geceler sessiz, sessiz yar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
3: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Sette kulak içi Bluetooth kulaklık 1299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: 30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Ben Levent Ulusoy, Trabzon'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Harbi Gizli dinlerken anonsu duydum. Nene Hatun Camii'nin yanına gelerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum.
4: Merhabalar Kral FM. Adım Hasan, soyadım Gençerioğlu. Trabzon'da yaşıyorum. Hemen hemen her gün Kral FM dinliyorum. Anonsu duyunca Kral FM otobüsüne geldim, hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı eşim Merve Hanım'a hediye ediyorum. Teşekkürler.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ne varsa eskilerde var diyerek kapatacağım programı yine. 90'lı yılların çok güzel şarkılarından bir tanesidir. İbrahim Erkal da zaten Kral FM'in krallarından bir tanesidir. Sesi hiçbir zaman eksik olmaz radyomuzdan. Çok severek çalarız. Hatırımıza düştüğünde mutlaka bir rahmet diler, duamızı da okuruz. Evet, geldik yolun sonuna sevgili kralcılar. 3 saati geride bıraktık. Sabah 7'de günaydın dedik. Şimdi mikrofonu, şarkıları Afrikalı Ali'ye devretme zamanı. Ali abicim, iyi yayınlar diliyorum sana. Yarın sabah sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, sabah kahvaltısında, sabah çorbasında, sabah çayında, kahvesinde yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Huzurlu bir gün diliyorum herkese ve son şarkımı şu an beni duyan, dinleyen, sınırlarımız içinde, sınırlarımız dışında, dünyanın öbür ucunda dinleyen, kalbiyle dinleyen bütün kralcılarımıza bu şarkımı armağan ediyorum. Açılsın radyoların sesi. Hoşça kalın.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Melis'ten mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp bana ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Deniz devam ediyor. Erzurum'dan selamlar demiş. Abdullah göndermiş mesajı. Tüm çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum diye bir not iletmiş. Üsküdar Çamlıca'dan selamlar. Mahmut Çolak. Ferdi Tayfur'dan az evvel çaldım bu arada. Haberin olsun. İlerleyen dakikalarda inşallah çalacağım ilk Ferdi Baba şarkısını sana armağan edeceğim. Muhterem Pekol, sağlıklı mutlu kal kardeşim diye bir not iletmiş. Kahraman Karaman'dan sevgiler. Lütfü Atalay iletmiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesini daha hazırladım. Dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Otokratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bu arada Kral FM'in canlı yayın aracı Trabzon'da hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Trabzon'daki kralcılar, şu an dinleyen, birazdan vereceğim şifreyi doğru olarak söyleyen ve ilk giden bir dinleyicimiz, bir Trabzonlu kralcımız hediye çekini kazanacak. Bu arada cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Onu da hemen hatırlatmış olayım. Evet, Trabzon'da dinleyen kralcılar, şifremizi hemen sizlere söylüyorum. Sera Gölü. Sera Gölü şifresiyle beraber

Cep telefonunda Kral uygulaması olan Trabzon'daki dinleyicilerimiz, aracımız şu anda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, Büyükşehir Belediyesi'nin önüne giden ilk dinleyicimiz şifreyi doğru olarak söylerse eğer hediye çekini de kazanacak. Trabzon'daki kralcılara da selamlarımı göndererek bu güzel şarkıyı onlara armağan edeyim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücü...

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

0: Trabzon'da Kral FM'in canlı yayın aracına giden bir dinleyicimiz, bir Trabzonlu kralcımız hediye çekini kazandı. Bu arada aracımız dolaşmaya devam ediyor. Hem Kral Pop Radyo hem Kral FM dinleyicilerine hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınları takip etmeniz yeterlidir. Az evvel Trabzon'la alakalı bir lokasyon söylemiştim. Büyükşehir Belediyesi'nin önü demiştim. İlk giden dinleyicimiz şifreyi de doğru vermiş. Recep Tayyip Murat ismi ulaştı. Bir de sesi ulaştı sevgili kardeşimizin. Bakalım neler söylemiş. Hediye çekinde güle güle kullansın.
1: İsmim Recep Tayyip Murat. Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim. Şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Tüm Trabzonları ve eşim Burcu Murat'a selamlarımı yolluyorum.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 4202'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Aragaz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Ben Levent Ulusoy, Trabzon'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Harbi Gizli dinlerken anonsu duydum. Nene Hatun Camii'nin yanına gelerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum.
2: Merhabalar Kral FM. Adım Hasan, soyadım Gençerioğlu. Trabzon'da yaşıyorum. Hemen hemen her gün Kral FM dinliyorum. Anonsu duyunca Kral FM otobüsüne geldim, hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı eşim Merve Hanım'a hediye ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı narko kapan operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 91 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda ise iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
2: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis

0: kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
1: Ankara bugün önemli bir ismi ağırlıyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için başkentte olacak. Zeydi'nin ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
2: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
1: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
2: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var. Ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefe haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerde tsunami uyarısı verildi. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,08 yükselişle 13.786,47 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.38, euro 53.89, gram altın 6.170 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Pire'nin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

ediyor. Ali Can Kurtaran bir mesaj iletmiş istek şarkısında yazmış ama az evvel dinlettim bu arada. Sıradaki şarkıyı size göndereceğim. Türkan Kaya, o da isteğini yazıp mesajını ileten kralcılarımızdan. Erzurum'dan selamlar. Benim de bir isteğim var demiş Serap Akyol. Az evvel Serkan Kaya çaldım bu arada. Haberiniz olsun. Şükrü Tahran Konya Bozkır'dan göndermiş mesajını, selamlarını iletmiş. Son bir mesaj nereden gelmiş hemen bakıyorum mesajımıza. Karaman'dan sevgiler demiş Lütfü Atalay göndermiş mesajını. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Teka klimaların...
6: Doğasında sessizlik var.
5: Teka Klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu

0: Etkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarda sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Evet, bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler onu gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, 32 Ankara az

0: Bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Benim aşık olan beni anlar. Yani aşkı yaşamayan insanın birini özlerken içinde kopan fırtınayı kısacası bilemez diyor Ferdi abimiz. Haksız da değil. Sevgili Afrikalı Lili'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden salı, yepyeni gün. Hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Bugün de duygunuzda tercüman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılarla gününüzü renk atmak için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi kız. Yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Temizlik günü mü?
2: Hotline.
1: Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: planlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: yanınıza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: huzur ver.
1: Yaşadığınız sevgi gönlünüz huzur vermiyorsa, ne kadar seviyorsanız sevin, biraz da kendinizi düşünün kardeşim. Çünkü aşk geceleri uykunuzu kaçırıp gündüzleri yüzünüzü solduruyorsa, adı sevda da olsa yükü gerçekten çok ağır. Her sevda uğruna sabretme güzeldir ama insan kendini de tükettiği yerde kendine dur demeyi de bilmeli. Gönlünüzü kıran değil, gönlünüze iyi geleni sevin, mutlu olun, huzuru bulun kardeşim. Peki, Gül ablamızla devam ediyoruz.

0: demekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünüyor.
1: Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. İnsan bazen sevdiğinin kendisine vereceği acıyı bilmeden yüreğini teslim ediyor. Sonrasında ah be keşke sevmeseydim diyebiliyor. Ama pişman olduğunuz sevgiyi unutmayın ki size muhakkak ki ardında bir şeyler öğretmiştir. Bundan sonra ne yapacaksınız? Gönlünüzü herkese değil, kıymetinizi bilene emanet edeceksiniz kardeşim. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınız var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı takip eden dinleyicilerimizin göndermiş oldukları paylaşımları da az sonra tek tek adrese teslim edeceğim. Bir yerlere ayrılmayın.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım istiyorum. Kütahya'dan programımızı dinleyen dinleyicilerimiz arasında Kara Murat kardeşim Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık az önce. Yeni saatimizde yine dinleyeceği keyifli bir yorumu var. Bir yerlere ayrılma. Ramazan kardeşim, o da araç içerisinde bizi dinliyormuş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum demiş. Çok sevdikleri dostları var. Ramazan Şimşek abimizin, Kaan Akın.

Şahnaz, Menan ve tüm sevdiklerine bir şarkı bekliyormuş. Yolunuz açık olsun diyelim. Harbi kız, sevgiler, selamlar, Eskişehir'den seni dinliyoruz. Yozgat'a doğru seyir halindeyiz. Tüm üyeleri de bir şarkı rica ediyoruz demişler. 07 ALM 674 plakalı araç kaptanı kendisi. Yolunuza bu şarkı eşlik etsin bakalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Teka klimaların doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Blue.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
10: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
16: Ben Levent Ulusoy, Trabzon'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Harbi Gizli dinlerken anonsu duyduk. Nene Hatun Camii'nin yanına gelerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum.
17: Merhabalar Kral FM. Adım Hasan, soyadım Gençerioğlu. Trabzon'da yaşıyorum. Hemen hemen her gün Kral FM dinliyorum. Anonsu duyunca Kral FM otobüsüne geldim, hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı eşim Merve Hanım'a hediye ediyorum. Teşekkürler.
15: Kral FM'i takip edin. Siz

Sibelcan'ın yıllara meydan okuyan şarkılarından biridir. Bu şarkıyı da Bulgaristan'dan sevgili Rasim kardeşim sana da armağan etmiş olalım. Şaban Bulut Kuşadası'ndan sevgiler selamlar demiş. Dikili'den sevgili Eymen'cim. O da amcam Raşit Kalmuk'a gönderirsen çok sevinirim. Çok severek dinliyor sizleri. Orhan Gencebay'dan da çok güzel bir reçete yazacağım yeni saatimizde. Amcana da şimdiden armağan etmiş olalım. Almanya'dan bizi dinleyen kralcılarımız da var gurbetçilerimizden. Zeki Zafer şu anda hobi bahçemde tadilat yapıyorum harbi kız sizi dinleyerek demiş ne kadar güzel. Kolaylıklar diliyorum size de bu şarkıyı gönderelim. Ve Balıkesir'de Ercan Kısa sıradaki şarkıyı Kepsut cezaevinde yatan Sinem Kaya Sudek ve Sibel Dögen armağan ediyorum harbi kız demiş. Allah kurtarsın inşallah bu şarkı size ilaç gibi gelecektir.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK

Evet, eller üzüyor maalesef. Çünkü herkes sizin kadar merhametli, herkes sizin kadar vefalı olmayabilir. Dolayısıyla gönlünüzü de herkese açmayın kardeşim. Müthiş bir yorumda yeni saatimize demir attık. Radyolarını şınlaşan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

Ben sevdim mi? Çok fena sevdim. Şiirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Setur Yaz Show.
5: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya.

Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setleri.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

İşte beklenilen babalar eşitliğindeyiz. Bir döneme değil her döneme damgası vurmuş, anılarımızı hatıralarımızı canlandırdığımız efsane şarkıları ard arda sıralama vakti. Konya'dan sevgili Emin İpek kiraz topluyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum sizlere ve tüm çalışma arkadaşlarınıza. Harbi ablacığım seni dinliyorum, bir şarkı ben bekliyorum demiş Nazlıcan. Mahsun Kırmızıgül'den çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da göndermiş olalım. Merhabalar ablacığım, severek programını takip ediyorum. İzmir'den Ahmet Murat Köse, sevgiler selamlar sizlere de. Yani babadan çok güzel bir şarkı paylaşıyoruz. Bu şarkıyı da hakkıyla dinleyeceğiz inanıyorum. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Yine Göl'den sevgili Divacığım, canım benim. O da diyor ki Sadık şarkıyı şu anda yolda seni dinlemekte olan Selim Erkar'a gönderirsen çok sevinirim harbi kız demiş. Belli ki bir sürpriz yapmak istemiş. Biz de seve seve vesile olduk. Almanya'dan selamlar harbi kız. Sevgili Dadaş Akçay kardeşim, sana ve tüm gurbetçilerimize de yazacağımız sağlam bir reçetemiz olacak. Birazdan bir yerlere ayrılma. Bağcılar'dan Tülin'cim, canım benim. O da arkadaşları Perihan, Ajda, Sultan, Sevim, Yasemin, Pınar, Nesrin, Hatice ablasına bir şarkı istemiş. Yani bütün hanımlar toplanmış, bizi dinliyorlarmış. Sohbetlerinde bu şarkımız eşlik etsin. Fahri kardeşim Konya'dan İsveç'e doğru seyir.

WhatsApp numaramızdan bir gurbetçimizin duygusal bir mesajı var. Hollanda'dan Melut Tosun. Vatanıma gelemezsem de gurbetlik çok zor bir harbi kız demiş. Ne zaman telefon çalsa korkuyorum yine birine bir şey mi oldu, ölüne mi yetişemedim diye. Böyle dertleniyorum bazen. İşte duygularımı anlatacak bir gurbet şarkısı bekliyorum senden demiş. Sevgili kardeşime Melut Tosun'a uygun bir reçete yazalım. Tüm gurbetçilerimizin de sesi olsun bu şarkı. Babalar listeliğine yakışır bir imparator yorumu. Keyifli dinleyin bakalım.

0: Hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın.

Alemin Kralı'na geldik programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Dakikalar sonra Kral FM etkinlik otobüsünün bulmuş olduğu lokasyonu söyleyecek. Bugün Kral FM'in etkinlik otobüsü Trabzon'da, yarın da Erzurum'da olacak. Dolayısıyla Trabzon'da bizleri dinleyen Kralzlarımız dinlemede kalın. Az sonra 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çeki belki de sizin olabilir. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayın akışı sizleri bekliyor. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 28 Temmuz Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Dezenformasyon vurgusu yapan Erdoğan isim vermeden Ahbap soruşturmasına değindi. Afet zamanlarında siyasi iradeyi yıpratmak adına devlet ve millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı diye konuştu.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Sui misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Bununla birlikte Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonundaysa iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısının ardından grup yönetimi belli oldu. Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Seyit Torun grup yönetiminde yer aldı. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Bahçeli, yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldığı ifadesini kullandı.

0: Amerikan Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamızı gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı. Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Artık veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler de artırılıyor. Buna göre artık öğrencinin üstü de aranabilecek. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Kıyı bölgelerinde ise tsunami uyarısı verildi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

teşekkür ediyorum sevgili Harbi Kız. Harbi Kız'ı uğurladık. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. Sevgili Harbi Kız hatırlattı. Kral Etkinlik Otobüsü'nün Trabzon'da olduğunu ve sizlere bir sürpriz yapacağımı. 28 Temmuz günlerden Salı. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir Salı günü diliyorum kralcılarımıza. Kral Etkinlik Otobüsü Trabzon'da ve nerede olduğunu söyledikten hemen sonra Kral Etkinlik Otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen ve Kral uygulaması cep telefonunda yüklü olan bir kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Sevgili Özgür'ümüz hediye çekini takdim edecek. Peki Kral Etkinlik Otobüsümüz nerede? Trabzon'da, Sürmene'de. Sürmene iskelesi yanında Rize istikametinde sizleri bekliyor. Tekrar edelim. Kral Etkinlik Otobüsü Sürmene'de ve Sürmene iskelesi yanında Rize istikametinde kralcılarımızı bekliyor. Peki ya şifremiz nedir? Şifremizi merak eden kralcılarımız Vakfı Kebir Ekmeği. Trabzon'un vazgeçilmezi şifremiz Vakfı Kebir Ekmeği. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımız hediye çekimizin sahibi olacak. Kral Etkinlik Otobüsü sizleri bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden

0: kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, alemin kralında Kaan'la birliktesiniz. Radyolarını yeni açan kralcılarımıza hatırlatalım. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün Trabzon'da olduğunu paylaştık. İlerleyen dakikalarda da kazanan kralcımıza kulak misafiri olacağız. Sizler nasıl ulaşacaksınız? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınız ulaşmaya başladı programa başlarken. Teşekkür ediyorum kralcılarımıza. Şöyle yaslanalım koltuklarımıza. Alemin kralında hayatımıza damgasını vuran şarkılara hep birlikte eşlik edelim.

rahmet ve dua ile analım Ferdi Özbeğen gülmek için yaratılmış alemin kralındaydı. İşte bu şarkı beni anlatıyor. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da hediyemizdi. Ümit Besen hayranlarının da duymayı istediği ve sevdikleriyle paylaşmayı istediği bir şarkı var. İstanbul'dan Seçkin'e armağan olsun şarkı. Seçkin hoş geldin. Taksi camiasında çalışan kral şoförlerimizi unutmuyoruz. Ve tabii ki seyir halinde bulunan tüm sürücülerimize de kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Uzun yollarda dinleyen kralcılarımız lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyiniz. Çalışanlar var aranızda. Nihal Hanım çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Tekstilde özellikle bizleri dinleyen kral müdavimi olan herkese armağan olsun. Emekçilerimiz İlyas, Murat ve sevgili Serdar fabrikada şu an çalışıyorlar. Onlara ve sevdiklerine de armağan edelim. Tüm bekleyenlere, özleyenlere özellikle.

0: Programın başlangıcında biliyorsunuz ki kral etkinlik otobüsümüzün Trabzon'da nerede olduğunu hatırlatmıştık. Bir kralcımız etkinlik otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyledi. Değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oldu. Sevgili Özgür'ümüz hediye çekini dinleyenimize takdim etti. Şöyle bir kulak verelim, bakalım kim hediye çekinin sahibi olmuş. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim kralcılarımız. Kralcımıza teşekkür ediyorum. Yarın itibariyle de kral etkinlik otobüsümüz Erzurum'da olacak. Erzurum'da bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, bu hatırlatmayı da özellikle sizlere yapmak istiyorum.
1: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam Sürmene'de olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim, şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

0: neyin yanındayız?
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalyan eki Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Ve işte geldik programın son saatine. 17 itibariyle sevgili Kaptan Şener'e, kaptanımıza mikrofonu devredeceğiz. Güzel Türkiye'mizin dört bir yanında ve tabii ki yurt dışında bizleri dinleyen kralcılarımızı unutmayalım. Almanya'dan Muharrem Bey selamlar gönderiyorum. Kayseri'de bulunan ailesine hediye ediyor şarkıları. Bu arada Kayseri'den Vedat Bey, Biricik eşi Ebru Hanım'a ve çocuklarına. Ferdi Baba istekleri vardı, Müslüm Baba ve Orhan Baba istekleri vardı. Kırmayacağız. Kralcılarımızın da bir taraftan isteklerini yerine getiriyoruz. Tabii ki İstanbul'dan sevgili Feride'ye armağan olsun Orhan Baba şarkısı. Sonrasında Müslüm Baba istekleri de var. Nilay Hanım'a armağan edelim. Nilay Hanım'dan arkadaşları Buse Nur ve Gözde'ye. Aynur Hanım hoş geldiniz. Ankara'ya sevgiler gönderiyorum. Trabzon'dan Leyla ve Erzurum'dan sevgili İsmail'den İzmir'de bulunan Biricik nişanlısına hediye edelim şarkıları.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda bir ben,
3: Otokoç ikinci el. İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Artık yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan veda faslı ve kaptanımıza mikrofonu devrediyoruz. Adnan Şenses'i rahmet ve dua ile analım. Sevilen ve beğenilen bir şarkısı, unutulmayan bir şarkısı, kavuşamayanlar için alemin kralında kralcılarımıza ulaştırdık. Sevgili Özgür'ümüzün anneciği Güldane Hanım, ellerinizden öpüyorum. Arkadaşı Fatoş Hanım'la şu anda bizleri dinliyorlar. Özellikle kendisine, arkadaşına biricik evladı armağan etti. Keyifle inşallah dinlediler. Akçay'dan sevgili Seda Bodrum'da bulunan biricik eşi Alparslan'a, Bahçeli Evler'den Mehmet sıradaki şarkıyı biricik eşi Songül Çeleboğlu'na armağan ediyor. Bursa'ya dönelim. Mustafa bana da bir şarkı çalarsan çok mutlu olurum Kaan abi der. Onu da kırmayalım. Tabii ki çok değer verdiği Ayşe Hanım'a, Kütahya Simav'dan sevgili Murat'a, Çerkezköy'den sevgili Sevcan ve Ayşegül sıradaki şarkıyı kendisine armağan eder. Almanya'dan Fatoş Hanım'a, akabinde Ayşe Hanım hoş geldiniz. Türkan Kaya sıradaki şarkıyı Gönül Hanım'a hediye eder. İstanbul'dan Arnavutköy'den Ege Sunan şu anda fabrikada çalışıp bizleri dinliyor. Fatma ablacığına hediye ediyor şarkıyı. Çalışan tüm emekçilerimize de armağan ederek programımıza devam edelim. Söz verdiğimiz gibi az sonra da veda için burada olalım.

böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota, böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafını ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Az sonra sevgili kaptanımız mikrofon başında olacak. Kaptan Şener'e kolaylıklar diliyorum. Sevgili kaptanım, mikrofonu sana devrediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yarın saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'dan hemen sonra Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşmak dileğiyle hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 28 Temmuz Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısının ardından grup yönetimi belli oldu. Yeni partinin meclis başkan vekili Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Genel Başkan Özgür Özel artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. Hepimize, milletimize yeni partimiz hayırlı olsun dedi. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonundaysa iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı narko kapan operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 91 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda uluslararası forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir şebeke çökertildi. 54 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında çok sayıda kişiyi hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı 27'si kırmızı bültenle aranan 65 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Açıklamada firarilerin kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten öldürme, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, suç örgütü üyeliğiyle nitelikli cinsel saldırı suçlarından hakkında hüküm bulunduğu belirtildi. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Güneşten elektrik üreten CV Enerji Kaptan Şener'i sunar.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ımız, teşekkür ettik. Yüreğine sağlık, şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla birlikte oldun. Şimdi görevde olma sırası bizde. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de huzurlarınızdayız. En güzel vakitlere yaklaşırken, gün batımı vakitlerine siz güzel yüreklerle kavuşacağız. Yine şarkılar paylaşılacak, duygular paylaşılacak, o güzel mesajlar dile gelecek. Umut ediyorum 28 Temmuz 2026 Salı gününüz çok güzel geçmiştir. Akşamınız da yine aynı güzellikte olsun diyelim. Her birinize selam olsun. Bulunduğunuz ortamlara, bulunduğunuz mekanlara bizleri misafir ettiğiniz için canı gönülden, yürekten teşekkür ediyor. Yolculuk seyre başlıyoruz. Buyurun efendim, yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12 256 GB akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Efendim program içerisinde siz güzel yüreklerin kıymetli mesajları da geliyor. Bugün hafta içi her gün olduğu gibi mesajlarınıza dinlendirmeye devam edeceğim. Şimdi hemen iletişim bilgilerini bir hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. İstanbul'un Yıldızları Kulübü'ne bir selam olsun diyelim. Motosiklet Kulübü sevgili Hüseyin Başkan, Hüseyin Çelik selamlar diyelim. Ekip dinliyordur muhtemelen. Önümüzdeki ayın sonuna doğru yine Çınarcık'ta buluşacağız herhalde değil mi? Etkinlikte, festivalde selamlarımızı iletelim. Fransa'dan, Paris'ten Sultan Hanım yine bugün de takipteymiş, selamlar diyelim. Tülay Keskin güne söz bırakmış. Huzurum diyor, gönlümün efendisi hoş gelmişsin demiş. Ve eklemiş, sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin. Gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin ardındaki sevgiyi, sessizliğinizin ardındaki nedeni. Eyvallah. Selamlar diyelim efendim. Paylaşım için teşekkürler. Burada kim var? Ayten Tel mi? Ayten ablamız takipte. Kaptanımız, canımız, huzurumuzun sesi, kalbi, güzel insan, cansın ya. Burası dünya diyor. 40 doğru adımla çıkılan merdivenlerden bir yanlış adımla düşülür. O yüzden bastığın yere de, çıktığın yere de, aldığın değere de, verdiğin değere de dikkat et. Güzel yayınlar, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Sıcak Adana'dan selamlar, saygılar demiş. Adana her zamanki gibi ezberleri bozmuyor. Yine sıcak değil mi? Nazım Evcil takipteydi. Hoş geldin can yoldaşımız. Güzel insan Kaptan Şener Bey, kolay gelsin. Çanakkale Bayramış'tan Nazım Evcil, şarkıyı Biricik eşim Necmi Hanım'a ve torunum Ardış'a istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun şarkılarımız. Nursel Koç dinlemede. Kolay gelsin diyor. Pozitif söylemler olur umarım demiş. Paylaşımlar adına da selam olsun diyelim. Teşekkür edelim. Aynen, güzel paylaşımlar geliyor vallahi. Muhterem ablamız. Aşık Veysel'in de dediği gibi diyor. Madem görüyorsunuz o vakit hoş görün. Hoş geldin yüreği güzel kardeşim. Keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendine iyi bak. Allah emanet olacaksın diyor. Teşekkür ediyoruz. Paylaşım ne güzeldir. Yüreğinize sağlık. Ve Nur Sayın, insanın piline sahip olduğu mallar değil, mutlu olduğu anlar şarj eder. Hayırlı akşamlar, hoş geldin kaptan. Kolay gelsin Cano diyor. Yüreğinize sağlık efendim. Güzel sözmüş, teşekkür ediyoruz. İlk mesajlar böylelikle dillendirilmiş oldu. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'le.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea.

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Klima deyince vatan.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle
2: bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Böyle bir dünya var, Dünya
4: Katılım var. Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: İsmim Recep Tayyip Murat, Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Tüm Trabzonları ve eşim Burcu Murat'a selamlarımı yolluyorum.
8: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam Sürmene'de olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim, şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
6: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
9: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
10: Kaptan Şener.
4: İlaç Gibi Radyo.

Hilmi Bey'den Damla'ya selamlar diyerek bir mesaj gelmiş. Selam olsun diyelim, paylaştık. Berat abi diyor, şu Ankara'dan selamlar. Radyomda sizleri dinliyorum. İlyas Bey'den Nihal'e ve Aybüke'ye selam olsun diyerek mesajını ulaştırmış. Selamlar diyelim başkent takipte. Bursa'ya döneceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir arada olduğumuz otelimize görevli sevgili kardeşim. Kadir'im selam olsun diyelim. İyi yayınlar Can abim demiş. Şarkılar her zamanki gibi demiş. Alevler gelmiş, eyvallah. Yakıyor değil mi kral şarkılar? Kah zamanda yolculuk yapıyoruz. Eski şarkılardan şöyle paylaşıyoruz. Kah günümüze dönüyoruz. Bugünlerde yapılan o güzel eserleri paylaşıyoruz. İlk saati yine güzel bir şarkıyla tamamlayalım. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 28 Temmuz Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iletişim şurasında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor diye konuştu.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Bu arada Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonundaysa iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ise adliyede ifade verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündemdeydi. Erdoğan'ın toplantıda meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajı verdiği öğrenildi. Konu bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın da gündemindeydi. Çerçeve yasa için son düzlüğe girildiğini söyleyen Hatimoğulları sürecin uzatılmaması gerektiğini vurguladı.
2: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ve dar polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mütabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
0: Ankara bugün önemli bir ismi ağırlıyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için başkentte. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Zeydi'nin ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısının ardından grup yönetimi belli oldu. Yeni partinin meclis başkan vekili Tekin Bingöl oldu. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Genel Başkan Özgür Özel, "Hepimize, milletimize yeni partimiz hayırlı olsun," dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse "kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez," dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Fransa ve İspanya'da da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı yarışıyor. Türkiye her iki ülkeye de söndürme uçakları gönderirken Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'ye teşekkür etti. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12 bina yıkıldı, 50 kişi yaralandı. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Kıyı bölgelerinde verilen tsunami uyarısı ise kaldırıldı.
3: Kumran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

çiçeğe koy. Haydi şöyle bir hareketli karşılayalım istedim. İkinci saati bültenin hemen sonrası huzurlarınızdayız efendim. İkinci saate hoş geldiniz. Yollardaki canlar, bu hareketli şarkılar sizlere darmağın olsun. Görevleri başında olan kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, bizler için nöbette olan tüm canlara armağan edelim. Vukuatsız iyi nöbetler olsun. İşinin başında bizleri dinleyen, belki akşam mesaisine başlamış olan, hala çalışıyorum diyen canlar, sizlere de bu güzel şarkılar ortak olsun mesainizde. Keyifle çalışın ve istirahatteki dostlara, tatildeki dostlara da armağan etmiş olalım. Güzel bir akşam dileyelim. Arada bir ritmi, enerjiyi yükseltmekte fayda var. Buyurun ikinci saati bu güzel eserlerle karşılayalım. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğuna devam ediyoruz.

0: Hakan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç Gibi Radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İkinci saatin o güzel mesajları için hemen şöyle dönüyorum. Kimler bizleri takip ediyormuş? Gelen mesajları dillendirmeye çalışalım. Emin Hanım Hollanda'dan, güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Ne güzel söylemiş Göte. İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli. İyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir. Ruhumuz, kalbimiz dinlensin senin çaldığın şarkılar, türkülerle ve tüm sevdiklerimize gelsin. Sana da sevgiler, selamlar diyor, ekliyor. Kalp sevmek için seçici olabilir ama akıl saygı duymak için evrensel olmalıdır. Ne kadar güzel sözler. Hollanda'ya selamlar. Nesrin Hanım takipteymiş, selamlarımızı iletelim efendim. Şarkılarımız armağan olsun sizlere de. Çiğdem Hanım, kahvem eşliğinde her zamanki gibi dinlemedeyim kaptan diyor. Çanakkale'den selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun. Muhtemelen yarın öyle Dikili'den İstanbul'a geçerken Çanakkale üzerinden geçmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir Çanakkale manzarasından geçelim değil mi? Biliyorsunuz 30-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da olacağız. Yol arkadaşımız CV Enerji'nin İstanbul'daki önemli mağazalarından CV Plus İstanbul mağazasında kralcılarımızla buluşacağız. Sema Doğan bizleri takip ediyordu. Can Kaptan, iyi yayınlar, nasılsın? Şarkılar senden, dinlemesi bizden. İyi ki varsın diyor. Tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin. Güneş enerjisinden bol güneşler, elektriğin bol olsun demiş. Allah'a emanet ol demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bugün de yayınımızı mobil bir şekilde enerjimizi de güneşten alarak yapıyoruz. Mazlum ol, zalim olma diyor. Üzül de üzen olma. Mahşerde hesap zordur. Ezil ama ezen olma. Ne güzel söz Sema Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Şener abi diyor. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan selamlarını iletmişti. Beyhan Latife Hanım İstanbul'dan sevgiler. Avcılar dinlemede dedi. Yine Durdane Hanım Hollanda'dan yazdı, bir söz ulaştırdı. Kendinle olan ilişkin diyor. Hayatındaki tüm ilişkilerin tonunu belirler. Kendine değer vermeye başladığın an dünyada sana değer vermeye başlar demiş. Ne güzel bir söz. Mehmet Çelebioğlu, o da kalbinizi ihmal etmeyin diyor. Kıymetli Kaptan Şener abim, sağlık dünyanın en büyük zenginliği, kıymetini bilelim demiş ve eklemiş. Kalp sadece bir organ değildir diyor. Sevdiklerinizle kurduğunuz bağın, attığınız her adımın ve yaşadığınız her

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yanındayız.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Güç bende artık.
5: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
6: İskeletor ailemi aldı.
7: Baba.
6: Ve dünyamızı yok etti.
5: Bu yaz gücü keşfedin.
6: Hepsi onlar için.
5: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
8: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
6: Konuşma zamanı geçti artık.
5: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kabuğuna, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
13: Bebişim gibi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ve geldik veda kısmına. Bugün de yolculuğu bu güzel ezgilerle tamamlayalım efendim. Evet, 17'de sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Şarkılar, duygular paylaşıldı. Sizlerin o güzel mesajları okundu. Ve yolculuğun sonundayız. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Keyifli, güzel bir akşam yaşayın. Sevdikleriniz, sevenlerinizle size hediye edilen o kıymetli zamanın değerini bilerek. Güzel bir akşam olsun efendim. Anda kalmaya çalışın. Çünkü dün geçti gitti. Yarının ne olacağını hiç bilmiyoruz. Elimizdeki tek hazine şu an. O yüzden şu anın kıymetini bilelim. Yarın yine aynı saatte 17'de buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 28 Temmuz Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap soruşturmasına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi. Erdoğan'ın açıklamaları haber portallarının manşetinde. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor diyen Erdoğan, hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız diye konuştu. Soruşturmada gelinen noktaya ise habertürk.com'da bakalım. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonundaysa iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ise ifadeye çağrıldı. Geçelim sözcü.com.tr'ye. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısının ardından grup yönetimi belli oldu. Yeni partinin meclis başkan vekili Tekin Bingöl oldu. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Genel Başkan Özgür Özel, hepimize, milletimize yeni partimiz hayırlı olsun dedi. TRTHaber.com'la devam edelim. AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. İktidar partisinin 25. kuruluş yıl dönümü için özel bir logo hazırlandı. Logoda 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayi araçlarını simgeleyen figürler işlendi. Logo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır mesajıyla paylaşıldı. Hürriyet.com.tr var sırada. Gülistan doku soruşturması genişletiliyor. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Artık veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler de artırılıyor. Buna göre artık öğrencinin üstü de aranabilecek. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haber. Kral Otobüsü Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Bir hatırlatma ile bitirelim. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gündem.
1: Net gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 32, Antalya rüzgarlı 41 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
5: Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Teka klimaların...
5: Doğasında sessizlik var.
4: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
7: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Biyot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde.

0: getir. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Satur Yaz Show!
9: Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Biz. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda bir ben. Otokoç ikinci el.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: radar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylı.

0: de. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir

0: bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Energisa, daha iyi bir gelecek.
1: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj
4: Yapı Ekspertiz. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihi.

İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.

0: getir.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Recep Tayyip Murat, Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Tüm Trabzonları ve eşim Burcu Murat'a selamlarımı yolluyorum.
2: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam Sürmene'de olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim. Şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
0: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

0: Alemin en kralı kral efendim, ben Deniz Nöbetçer'de merkeze sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca Alemin en kralında birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle ben yine her zaman olduğu gibi elimden gelen bütün gayreti göstereceğim bu akşamı daha da güzel, daha da keyifli hale getirebilmek adına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Allah'ım sen bilirsin.
1: Geçen hafta tanışma şansına sahip oldum. Erdem akşamları seni dinliyorum dedi. Ben dedim abi niye aramadın beni? Şimdiye kadar niye diyalog kurmadın? Müslüm Baba Küskünüm albümü ve bu Küskünüm albümünün 3 tane lokomotif şarkısı var sevgili kralcılar. Ve Müslüm Baba repertuarında da ilk ona girecek şarkılar bunlar. Küskünüm, Seni Yazdım Kalbime, Hasret Rüzgarları, Unutamadım. Hep bunlar Şakir Askan şarkıları. Buradan çok çok selamlarımı iletiyorum büyük ustaya. Yani gerçekten öyle mihenk taşı şarkılar yazmış ki arabesk tarihini değiştirmiş. Yani Hasret Rüzgarları, Seni Yazdım Kalbime, Unutamadım. Bunlar gerçekten arabesk tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve eminim ki baba için de çok önemli şarkılar ve bizim için de çok önemli şarkılar. Dolayısıyla Şakir Askan da, büyük usta da bizim için çok önemli.

0: sevgili kralcılar, Bergen şarkılarında bir farklılık var, bir ayrıcalık var. Bunu bütün Bergen şarkılarında hissediyorsunuz. O da müzik. Yani bunu da bazen şöyle bir tespitte bulunuyorum. Bergen'in okumasından kaynaklanan bir şey. Yani çünkü Bergen çok güçlü okuyor, çok vurgulu okuyor, çok sağlam bir ses, çok güçlü bir yorum olduğu için, yani ben kendimce öyle düşünüyorum. Tabii bunu sormak lazım. Bergen'le birlikte çalışan o müzisyenlere sormak lazım veya müzik yönetmenliğini yapanlara sormak lazım. Yani herhalde şöyle düşünüyorlardı: Bergen'e ancak böyle çalınır, başka türlü olmaz. Baksanıza sazlar, Allah aşkına nasıl gümbür gümbür geliyor.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem, Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem.

Şimdi az önce Burak kardeşimle karşılaştım, bizim kameraman. Sarılacağım abi dedi, hiç sarılma. Dedim ne oldu, hayırdır? Dedi abi çok terliyim. Dedim ya Burak, seninki orijinal alın teri dedim ya. Seninle dedim gurur duyuyorum kardeşim. Yani adam nasıl bir yoğunlukta çalışıyorsa tişörtü ter olmuş, ter, sırılsıklam. Böyle çalışıyor bu kameramanlar. Tabii o taşıdığı kamera gerçekten çok zor bir iş. Sevgili Burak kardeşime ve Bora kardeşime çok çok selamlarımı iletiyorum. Onlar da radyolarının başındalar. Herhalde eve mi dağıldılar artık bilmiyorum. Güzel bir şarkı da Burak'la Bora'ya armağan olsun. Hadi bakalım.

Evet, bugün bir büyük ustanın, bir büyük efsanenin, bir büyük kraliçenin doğum günü. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. 2005 mi 4 müydü? Tam hatırlayamıyorum. Radyo Alaturka'ya konuk oldu Kamuran Akkor. Ben tabii hemen yanına gittim, kendimi tanıttım, Kral FM'i anlattım, tanıttım. Tabii Kamuran Akkor Türk sanat müziği ile ilgileniyor, orkestra şefi, sanatçısı, Türk sanat müziği onun hayatında çok önemli. Ama tabii Kral FM ile ilgili çok ayrıntılı bilgisi yok. Kral FM'i biliyor ama ayrıntılı bilmiyor. Yani bizim için Kamuran Akkor'un ne kadar önemli olduğunu o da bilmiyor. Ben anlattım, dedim ki siz bizim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz, o yüzden Kral FM'de olmanız lazım dedim. O da tabii ki dedi, çok nazik bir şekilde. Ve Kamuran Akkor'u Kral FM'de konu kaldık. İşte o çekinmeden gel, bir ateşe attın beni, bekleyenim var, beni kaybettin artık, unutursun biliyorum şarkılarıyla. Ortalık yıkıldı, yıkıldı. Kamuran Akkor şaşırdı. Bu kadar ilgiyi o da beklemiyordu. Bugün doğum günü. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Büyük usta, büyük sanatçı, büyük kraliçe Kamuran Akkor. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu, gülen yüzünüz hiç solmasın inşallah.

Benim sevgili Ömer kardeşim, baba tarım. Bunlar bizim pazarcı kardeşlerimiz. Benim sevgili komşularım onlar. Onlarla her hafta bir diyalog oluyor. Radyoyu da bulmuş Ömer. Aferin sana ya, tebrik ederim. Yani bizim internet şey WhatsApp hattımızı bulmuş, telefonumuzu bulmuş. Oradan mesaj atmış Erdem abi diyor. Bilecik'ten yola çıktık, dönüyoruz herhalde. Mal mı aldılar artık bilmiyorum, ne yaptılarsa oradan pazar için şey topluyorlar tabi, ürünleri topluyorlar herhalde. Eyvallah Ömer kardeşim, kardeşine de çok selamlarımı ilet. Güzel bir şarkı da sizlere armağan olsun. Baba tarım, tarımcılar kralı. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun Ömer kardeşim.

0: Kral FM otobüsü bugün Trabzon'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Recep Tayyip Murat, Trabzon'da yaşıyorum. Kral FM'i yıllardır dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken anonsu duyup belediyenin önüne otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Tüm Trabzonları ve eşim Burcu Murat'a selamlarımı yolluyorum.
2: İsmim İmran, Sürmene'de yaşıyorum. Sürekli Kral FM'de Kaan'ı dinliyorum. Otobüsün tam Sürmene'de olduğunu öğrendiğimde hemen otobüsün yanına geldim. Şifreyi söyledim ve hemen hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
0: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damana devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.
2: Nöbetçi Erdem, Erdem. Nöbetçi Erdem, Erdem.

çevresine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime.

0: kaç taktılar?
1: Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana, şükürler olsun. Allah her ne yaparsanız haberdardır diyen ve Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayıp ziyadesiyle övgüye layıktır diyen ve Allah bir, her şeyi işiten ve görendir diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepinize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan. Müzik ziyafeti başladı.

gelişimle birlikte sevenlerimizin hoş geldin mesajları ulaşmaya başladı. Ben de toplu halde hoş bulduk diyeyim. Ve gelen mesajlara bir göz atalım hemen. Ordu Perşembe'den Halis, şükür kavuşturana demiş. Şu an seni dinleyen amcaoğlu Barış Köroğlu ve değerli misafirlerine denmiş. Bursa Yenişehir'den Beytullah, eşine ve kral ailesine. Kuştepe'den Max Sincan'dan Fuat Sırakaya, kardeşlerim Doğukan, Acar Devrim, Kartal ve Veysel Tarlı, Ahmet Burak, Kaçar, Zafer Pehlivanoğlu kardeşlerime denmiş. Adana'dan Feray, canım eşime. Antalya'dan Neriman, eşi Celal'e. 4-12 vardiyasında çalışıyoruz Ata abi. Arkadaşlarla selam gönderiyoruz demiş. Tarsus'tan Özlem. Başkent'ten Selma, hoş geldin demiş. Aleyküm selam demiş Kezban. Erzincan'dan Yunus Emre Kumsal, eşimle balkonda dinliyoruz. Eşim Burcuma, onu çok seviyorum demiş. Melek Ayarmak, Müslüm Baba'dan. Sana ve tüm kralcılara diyor Melek. Sakarya Taraklı'dan Yusuf, bütün arıcı arkadaşlarıma. Kayseri'de bulunan annem Fatma Şanlı ve teyzem Sinem Şanlı'ya diyor bir sevgi. Benimiz. Türkoğlu'ndan Kaptan Necip, üçlük demiş. Mahmut, Mahmut Sarayaydın Antalya'dan. İki yeğenim ve eşimle dinliyoruz. Üçlüye talibiz denmiş. Arnavutköy Karaburun'dan ulaşıyorum demiş. Babama buradan selam söylüyorum demiş. Babası Kudret'e selamlarını iletmiş bir sevenimiz. Sivas'tan Murat, üçlüye talibim diyor. Almanya'dan selamlar saygılar, üçlüye talibim denmiş. Hülya'dan tüm kralcılara. Ata güzel insan hoş geldin demiş Fatoş. Eyvallah.

Selamlar, saygılar bizden olsun Ata abim demiş. Bu gece misafirlerim var, onlarla birlikte dinliyoruz. Kardeşim Hulusi ve eşi Şerife ile birlikte 7 kişi dinliyor. Çocuklarım, özellikle biricik kızım Sera için Konya'dan Meral armağan etmiş. Ankara'dan iyi ki varsınız diyor, kavuşamadığım sevdiğim adam Fahri, seni çok seviyorum diye seslenmiş bir sevenimiz. Sercan hoş geldin demiş, üçlük hazırlamış. Sivas'tan Furkan Yağmur, El Patron, Ahmet Turan Hasbey, Halil Erdin ve Fatih Tecer armağan et. Sultanbeyli'nden Ali Kibariye'den bir şarkı istemiş. Yüksel teyzen Gelibolu'dan, eyvallah. Gaziantep'ten Murat, eşi Songül ve çocuklarına. Gaziosmanpaşa'dan Nilgün, keyifli yayınlar, seni çok seviyoruz Müslüm Baba'dan denmiş. Değerli aileme diyor. Kıbrıs'tan Vehbi, Zeki Serter için. Top Selvi'den Belkıs, tüm sevenlere ve Ahmet'e armağan etmiş. Rasim Bulgaristan'dan selamlar demiş.

Yine güzel bir türküm var. Öncesinde mesajlara bakalım. Sakarya'dan Zekeriya Aydın. Tüm kralcılara. Küçük Kumla'dan selam demiş. Ablam Müzeyyen, Ayşe, komşum Serpil Hanım diye gelen mesaj. Üçlüye talibim demiş. İzmir Seferihisar'dan Osman, kardeşi İsmail, abisi İbrahim Avcı'ya üçlük denmiş. Dilek Niğde'den annem Ayşe Çamur, babam Halim Çamur, kardeşim Zeynep, kızım Ece Şahine. Edirne Lala Paşa'dan berber Seyfi Demir, dükkandaki müşterilerime, hastanede yatan eşim Nuran Demir'e, oğlum Anıl Demir'e, Ahmet Demir'e ve Lala Paşa halkına. Bursa'dan servis şoförü Naci, 16S 3518, şoför Savaş abime ve tüm kaptanlara. Ravensburg Almanya'dan Soner, tüm sevenlerine. Bursa'dan tüm kralcılara diyor, özellikle Mürsel Abdullah'a demiş bir sevenimiz. Almanya'dan İrfan, üçlüye talibim demiş. Bakalım şarkılarına. Eyvallah. İzmir'den Nuray, hoş geldin demiş. Balıkesir Savaştepe'den Fatih Yılmaz, eşiyle dinlediğini belirtmiş. Aşağıdaki üçlüye talibim diyor, Erzurum'dan Necdet. Sivas'tan Hilal, eşim Yunus için diyor. Yedinci evlilik yıl dönümümüz demiş. Onu çok seviyorum denmiş. Tebrik ediyorum, nice yıllar inşallah. Bu akşamki çaldığın tüm şarkılar kralcılara demiş. Geyve'den Yasemin. Bursa Cumalık Kızık'tan Samet. Eşimle parkta çay keyfi eşliğinde sizleri dinliyoruz. Tahmisoğlu ve Begzade ailesine. Ankara Yenikent'ten Aynur. Hayatımın anlamı eşim Emrah Yılmaz'a. Onu çok seviyorum denmiş. Amsterdam'dan Dilaver Karaağaç. Sizi dinleyerek ülke hasretimizi gideriyoruz. Eşim Yıldız, kızım Özge ve oğullarım Berkay ve Salihe ve bütün Karaağaç ailesine. Bursa'dan İsmail üçlük demiş, ailesine ve tüm kralcılara.

Evet, bu güzel şarkılarla, güzel mesajlarınızla ilk saatimizi tamamladık. Vallahi ilk saatimiz ne çabuk geçti anlayamadım. İkinci saatimizdeyiz artık. Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın, üçlüye talibim demiş. Bursa'dan Yaşar Akın, üçlüye talibim demiş. Bugün üçlükçülerin maşallahı var. Hakkari'de görev yapan biricik oğlum Yüzbaşı Hakan Akın'a. Adana'dan Bahattin, yüreğine sağlık diyor. Sevendirme gelsin şarkıların demiş. Kerem Bilecik Osman elinden. Bütün Bileciklilere. Sinop Ayancık'tan Erdoğan Karaaslan. Şükür kavuşturana demiş. Abisi Satı Karaaslan'a, eşi Reşide Karaaslan'a. Marmara Ereğlisi Kamaradere'den anne torundan selamlar denmiş. Anneanne Ayşe Oral için denmiş. İstanbul Bayrampaşa'dan demiş. Tüm kralcılara kardeşim ve arkadaşlarımla oturduk sizi dinliyoruz denmiş. Ordulu Muhammed Ali'ye özellikle de armağan edilmiş. Gaziantep'ten Ayşe Orhan Baba'dan tüm sevdiklerine. Tebriz'den Habib Ebru Gündeş'ten bir şarkı demiş. Serkan Yıldız, hemşerim ata kardeşim üçlük denmiş. Eyvallah. Muğla Milas'tan Hasan Dönmez, Osman Kaya ve Tugay Çelik, Ahmet Kaya'dan. Almanya Duisburg'dan selamlar denmiş. Hatice ve Halim Esen. Kocaeli'nden Erzurum'da Ela Nur. Kocaman sevgiler denmiş. Üçlük denmiş. Bakalım şarkılarına. Konya Bozkır'dan Murat Tarhan, Ferdi Baba'dan. Marmaris'ten İbrahim Demirbilek, Ağrı Patmos cezaevindeki Mehmet Demirbilek'ten. Marmara Kadın Kapalı Cezaevinde arkadaşı Beyza Nur Özdal'a. Anamur'dan Nesrin.

Balcı, eşim Aliye Balcı'ya, Nide'den Kemal, Müslüm Baba'dan Müslümcü Kaptanlara, Batman'dan Vahap, Seyir Halini Tır Şoförüyüm demiş, Ferdi Baba'dan Çetin Başkan'a, Didim'den Nazmiye, Hava Sıcak Bahçede Kral ve Kahvem Keyfi demiş, Sinan Özen'den, Başkent'ten İsrafil, Müslüm Baba'dan Sevdiklerine, Düzce'den Onur İnan, Cengiz Kurtoğlu'ndan, Kanada'dan Yusuf Yıldız ve Ercan Uzunoğlu, tüm gurbetçilere herkese selam denmiş. İşten çıktık, eve giderken serviste dinliyoruz. Engin ve Yunus abilerime diyor. 16S 4360. Tekirdağ Kapaklı'dan Sezgin Arpacı, Nur Çayevi sakinlerine diyor. Didim'den Selçuk, eşi Hicran ve 3 oğlu için. Bolu'dan Kudret Torunoğlu'na selamlarımı iletiyorum demiş bir sevenimiz. İzmir Kemal Paşa'dan Cemil, Bursa'da yaşayan çok sevdiğim Azra'ma. Selamlar Atabim, Yeni Bosna'dan Gökhan, günün yorgunluğunu unutturan, dertleri ilaç gibi gelen Atabicim, bugün de üçlüye talibim tabii ki demiş. Dün geç kalmıştım, umarım bugün de erken istememişimdir diyor. Eşim Melek ile birlikte sizi dinliyoruz, seviliyorsunuz demiş. Şimdi üçlük zamanı diyerek şarkılarını sıralamış Yeni Bosna'dan Gökhan. Gökhan, üçlüğün onaylandığı bugünkü üçlük senden olsun bakalım diyerek şarkılarını dinle. Dinleteceğim. Keyifle dinle eşinle birlikte. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Üçlüyü tamamladık. Hemen diğer mesajlara bakalım. Sivas'tan Sevilay. Tüm kralcılara diyor. Selamat abi, hayırlı yayınlar. Seni nöbette dinliyorum demiş. Bayburt'tan Alim. Konyaeli'den Hasan. Otobüs kaptanlarına. Ankara'dan Vakıf. Gurbetteki çocukları ve eşi Suzan'a. Halil İbrahim Çolak. Türkoğlu cezaevindeki oğlu Ahmet Çolak. Ahmet Kaya'dan bir şarkı denmiş. Gazman Paşa'dan Erkan. Eşi Melih'e üçlüye talibim denmiş. Müslümcüyüm demiş Salih. Eyvallah. Menemen Emir Alem'den Serdar. Şu an tarlaya su kapatmaya giderken tesadüf denk geldim demiş. Saygılar demiş. Abi niye yayın saatiniz değişti? Devamlı mı böyle olacak demiş. Bu aralar bu saatlerdeyiz Serdar. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime, eşim Ersin ve oğlum Cengiz'ime demiş.

Orhan Baba'nın bu iki güzel eserinin hemen ardından bir güzel Müslüm Baba yorumu hazır. Mesajlara da bakalım yine. Gaziantep'ten İsmail Usta, Ahmet Usta, Servet abiye denmiş, yoldayız denmiş. Karabük'ten Merve, cezaevinden eşime, Eren en büyük aşkım sensin diyerek seslenmiş. Onu çok seviyorum demiş, kızımızla bekliyoruz denmiş. Çanakkale'den Gülizar, severek sürekli dinliyorum demiş. Niğde'den Doğuş, ciğerimin köşesi Ebru'ma. Kırklareli Akpınar'dan Çetin Metin kardeşler, Üstün Baba'dan. Aydın'dan Metin, Eskişehir'deki değer verdiği Süheyla Kara için. İbrahim Erkal'dan. Ergene Ulaş'tan Fethi, biricik eşim Elvare'ye. Hüseyin İlbaş, Almanya Oberhausen'dan Azer Bülbül'den bir şarkı. Hollanda Rotterdam'dan Yakup, bütün kralcılara. İşten çıktım yorgun, eve giderken sizleri dinlemedeyim.

beraber gittiğin yollar, yollar, yollar, yarinden bir haber gitti.

Az bir zamanımız kaldı. Yine bir değerlendirme yapalım mesajlara yönelik. Denizli'den Hüsne İncedal. Mersin Cezen'deki oğlu Mahmut Ayhan'a. Oğlumu bugün doğum günü diyor. Kutlu olsun demiş. Canım oğlum. Ankara'dan Ecrin Eylül. Babam Emrah Yılmaz ve abim Alp için. Aslı demiş ki Ata abi üçlük çok güzelmiş demiş. Biraz hüzünlüymüş Aslı. İzmir'den Serap bana armağan etmiş. Hollanda'dan Kenan, Canan çok sevdiği eşine. Berlin'den Harun Topçu ve Süleyman Demirhan'a. Manisa'dan Hüseyin. İzmir Kemalpaşa'da oturan kalbimin sahibi Fatma'ma.

da sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Ve elbette o kıyamet gelecektir diyen ve elbette Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir diyen, çünkü Allah her şeye şahit olandır diyen Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinledin.